0: jori modou fay sen ni jeureuf ko ndaysan fay biram yalla sa jamm yag ak mbolen wa ke soxna mi jobbi ñi ngi yay far yep rek ñaari 8 6 28 06 18.
1: La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
0: Wallahi neysan.
1: La ilaha illa Allah.
0: Modi bak ma sey ray fa lampe mouri sadiqo.
1: La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Fal Sidi Ibrahim fal boku de jam ni fande. La ilaha illa Allah.
2: Kenya FM.